bir efendimiz. Şahid-i Şeyh Levendimiz, Hazreti bir efendimiz.